0: Rakip mi? Ben burada kalacağım. Dur bizim ararım ben olmazsa. Tamam peki. Ben gemini açıp bırak, ben seni ararım. Bak Aylin kalıyor.
1: Harika.